DJs.

0: Broken Fold returns to your airwaves next week. Same time, same place.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.
1: The soundtrack of your nightlife.

soul.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz, bitmiş. Metro.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Metro FM hesabınız.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Around the world with Arkın.
2: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda.
3: Akşamı birlikte karşılıyoruz.
4: Around the world.
3: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
2: dünyanın her yerinde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

reklamlar. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müziği.

0: Reklamlar. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro. Metro. FM. Non-stop metro.
6: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
7: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımı için bir aradayız bir kez daha. Ben Burak Can. Bu hafta sonunda da yanı başınızdayım. Zirveye doğru giden yola birlikte çıkacağız birazdan. Ve bayram tatilinin sonunda yolda olanlar, eve dönüş yolunda olanlar bizimle birlikte güzel 2 saat geçirecekler. Lütfen ayağınız frende olsun, emniyet kemeriniz bağlı olsun. Sadece müziğe bırakın kendini ve yolun tadını çıkarmaya çalışın. En güvenli şekilde evinize varabilmek için. Metro FM Top 40'ta 2 saatlik geri sayımı başlatmadan önce listeyi terk eden tek single'ı son kez hatırlayalım. Ed Sheeran ve Sapphire. Liste dışı kaldı ve bu haftanın yeni girişi ise ilerleyen dakikalarda burada olacak. Şimdi 40 numara. Geri sayım başlıyor. İyi eğlenceler.
2: 40 numara.
7: Metro FM'in 40 numarası bu hafta 2 basamaklık düşüşte Hunter X Golden.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın 38 numarası 17. haftası dolarken 2 basamaklık düşüşle Sony Fodera. Think About Us.
1: 38

0: Your husband is coming.
1: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayımında bu haftanın 36 numarası. İki basamak geriliyor. Noir Glaze, Tokyo Drift.
2: 36 numara.

best of the best, return like they never left. What? Zirveye doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşıyoruz. Bu haftanın 34 numarası iki basamaklık düşüşle Taylor Swift, The Fate of

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz Metro FM.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
5: Zirveye doğru ilerlemeye devam. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşıyoruz. Ben Burak Can, size sesleniyorum bu hafta sonunda da ve zirve yolunda eşlik ediyorum. 33 numaraya geldik geri sayımda. 33 numarada bizi karşılayansa bu haftanın tek yeni girişi. French Candy bu haftadan itibaren zirve mücadelesine katılıyor bu single'la. It's My Party.
6: 33 numara. Whipping it, think for

0: Metro FM Top 40'ta bu haftanın tek yeni girişiydi. French Candy single'ı It's My Party dinledik. Geçtik 32 numaraya. Bir basamak düştü Hugel ve Destinct. Yama By Night.
1: 32.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Bu haftanın 31 numarası, 29. haftası dolarken bir basamak düşen David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I. Gone Gone Gone.
0: 30.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri saymayı sürdürüyoruz. Birazdan 30 numarayı öğreneceğiz ama öncesinde 40'tan 30'a hızlı bir geri sayım daha. 40 numarada 2 basamak düşen Hunter X Golden.

solo single, Wish. ...38 numaranın sahibi düşüşteki Sonny Fodera, Think About Us. ...37 numarada Ray, Where Is My Husband. ...2 basamak geriledi 36 numarada Noah Glaze, Tokyo Drift.

4 numarada 2 basamaklık düşüşle Taylor Swift, The Fate of a Failure. 33 numaradan bu haftanın tek yeni girişi French Candy, It's My Party. Whipping that, think

0: James Vetons and I, Gone, Gone, Gone.
1: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri saymayı sürdürüyoruz. Bu haftanın 30 numarası, 23. haftası dolarken bir basamak gerileyen Kato, Turn the Lights Off.
1: 30 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri saymayı sürdürürken 27 numaradayız. 4 basamak düştü Chill 77. Papa Utte.
0: 27 numara.

Zirve yolunda ilerlemeye devam. Bu haftanın 26 numarası 5 basamaklık düşüş yaşadığı 7. haftasını tamamlarken Metro FM Top 40'ta 26 numara David Guetta, Prayer. 26.

0: Metro FM'desiniz. Zirve Yolcu'yla devam ediyoruz. Ve Metro FM Top 40'ta bu haftanın 24 numarasını öğreniyoruz. Geçtiğimiz hafta listeye giriş yapmıştı ve henüz ikinci haftasında 7 basamak birden yükseldi. Metro FM Top 40'ın 24 numarası Melly Zos ve My Life is a Disco.
1: 24 numara.
2: Everything is going my way to the H.O.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmaya devam edeceğiz. Birazdan bu haftanın...
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası...
2: Metro FM.

0: ileride. Görüşürüz.
1: Reklamlar. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM.

28 numarada 4 basamak gerileyen Echo Vibe, Real Love. Really 27 numarada 4 basamaklık düşüşte Chill 77, Papa Ute. Yirmi altı numara 5 basamak gerileyen David Guetta, Prayer. Yirmi beş numarada 6 basamaklık düşüşte Dave and Thames, Rain Dance. Yirmi dört numarada 7 basamak yükselen Mel Izzo's My Life is a Disco. Beş basamak düştü. 23 numara Bad Bunny, TT Map.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Listeyi yarıladık. Metro FM Top 40'ta 20 numaradayız. 3. haftası doldu ve 8 basamak birden yükseldi. Dope Boy, Hans Kazan.
0: 20 numara. Frankie Biz.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım sürüyor. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 19 numarası. 4 basamak birden geriledi Hugel, Jamaican. 19 numara.

0: Reklamlar.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
5: Zirve yolculuğuna devam ediyoruz. Metro FM Top 40'a geldik bu haftanın 18 numarasına. 20. haftasını tamamlarken 6 basamak birden geriledi. Ve bu haftanın en hızlı düşenlerinden biri oldu. 18 numarada Tyla, Chanel.
0: 18.

Metro FM Top 40'da bu haftanın en hızlı yükselen single'ını bıraktık ardımızda. The Silent Partner I'm Learning radyonuzdaydı. 9 basamak birden yükselmişti. 16 numaraya geçtiğimizde ise 5 basamaklık düşüşle Omar Deep, Medusa.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayımı heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta biraz...
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
6: Burası Metro FM. Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılar ardı arda radyonuza taşınıyor ve hafta boyunca en çok duyduklarınız da Metro FM Top 40 sınırları içinde size ulaşmaya devam ediyor ve biz zirveye doğru ilerliyoruz. Ara vermeden önce 14 numaraya kadar gelmiştik listemizde. 16. haftasını tamamladı ve 6 basamak geriledi. Metro FM Top 40'ın 14 numarası. Matty and Beat Punk. Let It Drop. 14.

8 basamaklı çıkışla The Up Boy Hans Kazan. Hans Kazan. 19 numarada 4 basamaklı Sean Hegel, Jamaican. Altı basamak geriledi, 18 numarada kapadı haftayı Tyla, Chanel. Dokuz basamaklı haftanın en hızlı yükseleni, 17 numaradaki The Silent Partner, I'm Learning.

Let It Drop. Üç basamak geriledi 13 numara Gordo. Loco Loco. Sekiz basamaklık çıkışta 12 numara Macchia.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın ilk 10 single'ını duymaya başlayabiliriz artık. Metro FM Top 40'ın 10 numarası 5 basamaklık düşüşle Dominic Fike, Baby Doll.
0: 10 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'de bu haftanın 8 numarası bir basamaklık düşüşle Brian Maskell, Fire in the Sand.
0: 8 numara.

Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın en çok dinlenenlerinde 7 numaraya yerleşti. 7. haftasını tamamlarken 2 basamaklık çıkışıyla MS4, Fallen Angel. 7.

Zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 6 numarasına kadar geldik. 2 basamak geriledi ve ilk 5'teki yerini kaybetti. Trap Mafia House. 6 numarada Mafia Style.

0: Mafia life, my prize.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan bu haftanın ilk 5 single'ını duyacaksınız. Saatin sonunda Metro FM'in...
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
2: Metro FM'desiniz. Doğru yerdesiniz. Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkıları ard arda radyonuza taşıyoruz. Ve Metro FM'de bu hafta en çok dinlediğiniz 40 şarkının ilk 5'ini saymaya geldi sıra. 5 numarada 2 basamaklık düşüşle Andre Toronto, Caravan.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın 3 numarasına ulaştık. 12. haftası doldu, bir basamak düştü. Bieber, Rexha featuring Faithless, New Religion. 3 numara.

0: hafta boyunca radyonuzda en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayımında artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zirveye bir adım uzaklıktayız. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 2 numarasını öğreniyoruz ve zirvedeki önemli değişikliğe tanık oluyoruz. Bir basamak düştü, bir numaradaki yerini kaybetti. The Second Voice, Let Me Be.
1: 2 numara.

2 saatlik geri sayımın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Saniyeler sonra Metro FM'in bu haftaki yepyeni bir numarasıyla buluşturacağım sizi. Ama öncesinde gelin ilk ona hızlıca bir kez daha göz atalım. Metro FM Top 40'ın 10 numarası bu hafta 5 basamak düşen Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, listen to the station. 9 numarada 5 basamaklık çıkışta Anima featuring Lisa, Bad Angel. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. 8 numarada bir basamak düşen Brian Maskell, Fire in the Sand. İki basamak yükseldi. 7 numara MS4, Fallen Angel. Altı numarada iki basamaklık düşüşte Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, coming like too tough, fast lane. İki basamak geriledi. Bu haftanın 5 numarası Andre Toronto, Caravan. Dokuz basamaklı haftanın en hızlı yükselenlerinden 4 numaradaki Bad Style, Silver Knight.

numarada. Bir basamak düşen Bibi Rexha featuring Faithless, New Religion. Ve iki numarada zirvedeki yerini kaybettiğiniz

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta 2 saatlik geri sayımın sonunda geldik bu haftanın zirvesine. Metro FM Top 40'ta 1 numarada 9. haftasını tamamlarken 5 basamaklık çıkışla Tame Impala featuring Jenny Dracula. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Bu programda
0: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: Is someone listening?

0: hakkında ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM Live.

0: Reklam var.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, ilk müzik. Metro FM.

Limitsiz hit müzik. Metro. Havada Gucci'da Prada. A Dolce Gabbana. I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: reklamlar.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz hit müzik. Metro.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
2: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, bitmişiz. Metro FM. Metro FM. Metro FM. Metro FM. Metro FM. Metro FM. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to

0: world's biggest DJs. Spinning sessions.
1: Metro FM.
2: Attention.